Kurlu mi çoba mamun mapunda Kerel dolayı feley temi yasunda Bu giyinik var yok Açık mindik yok Gülün öşen koyuva bulbalı Kurlu mi çoba mamun mapunda Kerel dolayı feley temi yasunda Bu giyinik var yok Açık mindik yok Gülün öşen koyuva bulbalı